0: simu to crow. E si ashe and ye numunka. Sure se amani kel charcoal toothpaste in suni. Yeti center for
1: media ma jika charcoal toothpaste at tubu. Mishina no piana dwa mikodano. Emma mesinye fita. Confidence level kwasu. Eti binama. Na me si 32 nini negusu.
0: En kaneno a niya maminum di bidye chutri yeseno. Asaya bebiye mu. Bidye wo kel charcoal toothpaste muno. MSC fita. Emma na huoting. Nesa yin kebia. Ma wenu miye kwam. Enunti. Mwa monom kafe. Wine. Eni tobakwa. E kamo sesono. Abama mu. Kel charcoal toothpaste. Sankofa. Yenchi.
2: Kel. Happy smile.
3: Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Edi. Ed